Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joopun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsü.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılı Şıtın Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

20-nji ýylymdan 80-nji ýyllarynda Utenyi Amerikada awal eýleýçi okumuşdy boldy. Okumuşdy boldy. Üýi bölesindegiler dagy çet elge köçüp getdi. Abzel şart jagdaýy aldynda al çeşkindilik menen Çinhai Şezaň Böksötosuna gaýtuwny tandady. Tuğandyk meri çyn ele maňyzly, birok bul hyzmatdan önügüsündeki bögöt bolsa bolboýt. Men ezelden ökünüp görbödüm. Bugünkü günde 80 yaştan aşkan Utenyinin gündelik hyzmaty dagy ele 12 saatdan aşat. Al işkanasından 10 minut jüre turgan jerde konuştandı. 100 çarşı metreden aşa turgan üydü. Göz yetkidey jerdin bardygy medisina materialdar bolcu. Gelir anı urpaqtarga kat jazıp berüüge sunuş kılganda al daima azraq da qarsar bolboston. Böksötoodo tamır tartıp urpaqtan urpaq jalgaştıralı dep jazat. Böksötoodo tamır tartkan bul tübölük jaşay turgan qaragay azır dagı Böksötoodogu kalıktın jaşoosu jana salamattygyn korgoo üçün boroon çapkındardı tosup gelüüdü.

0: Bir kerime jetişkenliklerin görsötöbüz. Bugün aldı menen Jüngö komünistlerinin aňsuwsy başlalgan jer, Şanghay jana Jejiang Jiaxinge barabız. Azır tamır jana sıymı kızıl açık ajayıp gana negiz tema körgözmesi. Şanghay şaarı Huangpu rayonundaky JKP birinji gurultay estelik sarayı atay temadaky körgözme zalında görsötülüp, ar bir kımbatuw güňtürüşlük madaniýet esteliklери menen jazma murastar özara aýkalyşyp görüp goşup, oşol kezdeki uluw açylyş jasagan şaňdyw jyllarga çoguw gibi boldy. Başucu Xi Jinping mında bir şıktadı. Partiyavızdın büt tarihi Jüngö Komünistik Partiyası birinci kurultayından başlalgan. Kança alıstarga jürsek dağı gelgen jolubuzdu untup kalbastıgıbız gerek. Jaň doordo oturup kayrılsak Jüngö Komünistik Partiyası birinci kurultay ordu komünistlerden ruhu meken jayı. Bizdin kaysıl jerden gelgenibizdi, tamırıbızdın kayda ekenin ar wagt eskertip turat. Jüngö Komünistik Partiyası birinci kurultay ordu, Jiaxing Nanhu Kızıl Kemesi Jüngö Komünistlerinin aňsuwsy başlalgan jer. Jüngö eli baktın gözdü, Jüngö ulutu güldönülsün gözdü alğaçkı müdü ıyık mildeti, uşul jerde bardıka gelgen. Jüngö Komünistik Partiyası kurulganlygynyň 100 ýyllyk jynalyşynda başçy Xi Jinping mynda görsetgen. 100 ýyl murda Jüngö Komünistik Partiyasynyň algy moňdary Jüngö Komünistik Partiyasyny gurup, hakykatda bekem turup, muraldy bekem gorgop, algaçky müdöni üstünde görsetip, ıyık mildet arkalap, gurman bolugdan gorkpoy, batyrdyk menen köreşip, partiyaga ak jürek bolup, eldin ümitin jerde goýbogon partiya guruw uluw rohyn galyplaşdyrgan. Bul Jüngö Komünistik Partiyasynyň rohy gaýnary. Ulu partiya kuru rohun gökületip, jüngöçö zamandaştırını jilistatuwga küçtü rohu kıymıldatkıç küç koşkon. Partiya 18-nji kurultaydan beri, joldo Xi Jinping özü kılgan partiya borbordu komitet eldi borbor kılgan önügi idiyasında bekem turup, partiya jana mamlekет işlerinde tarihi münözdü jetişkenliklerdi kolga keltirip, tarihi münözdü özgörlör görülüp, mamleketibizdin sosyalistik zamandaşkan mamleketi jalpetke kuru jaňy saparyna arym taştoosun dürtmöktödü. Partiya kurulgan jeri Şanghayda, 5 borbor joldo Xi Jinping özü kılgan partiya borbordu komitetin Şanghay şaarına bolgun jalp tolkuluw makamy. Bugünkü Şanghayda el aralyk ekonomika, akça mamle, sooda, suw deňiz taşmaly borbory negizinden gurulup ötüp, el aralyk elim tehnikada jaňlyk jaratuw borborunyň kandyrgasy negizinden galyplaşyp, büt jer şaryna bolgun taasir küçi üzlüksiz küçüp, jaňlyk jaratuw başa jöndeme sızyl jogorlady. Jaňjaň elim şaharçasy G60 elimde jaňlyk jaratuw koridorunan Yangpu elimde jaňlyk jaratuw alkagy, Şuhui Mosu terbeline çeýin Şanghay jer şaarındaky eň çygan ilim tehnika tobundaky tizmesi turukdaw aldyňky orunda turup, mamleketibiz jasagan çoň uçak, çoň parahot, Jüngö jasoçylygyndaky eň jogory deňgelige ökildi kılgan köpdegen birinçiler üzlüksiz Şanghayda bardyka geldi. Ekonomikanyň jogory ylgamlykda önügüsi menen birge Şanghay el şaarın el guru, el şaary el üçin degen zaryl düşünükdi üstünde görsetip, eň jakşy baylykty elge galtyryp, asyl sapatyw kandoo menen elge telüw jasady. Eski gönü konuşlardı jaňlaudan goondu konuş aşkanaların guruga çeyin, şıpırındılardı türge bölüden bakça şaar kuruluşuna çeyin, Huangpu jaň, Suzhou daryasy bir daýra bir özöndü özgörtüp, Şanghay şaary sayma sayganda işke çeberçilik menen, jurçuluktun çukul kıyın kamsanagan, kütkün maselerin küsala çeşdi.
1: Bizde kartaňdar giyede gert başybyz menen sezip, çyn jürekden kubandygary tolkundandyk. Uşunday uluw doğurdu jaşaganybyzdan çyn ele taalaýdybyz, öte bakdylybyz.
0: Jejiang Jiaxing algaçkı müdönü bekitip şaar aýyldy jurulyşdyr bönüktürini tereňdetip, Jejiangdy Şanghayga tutaşdyrgan köprü oçasy gatary, Jiangjiang kötermesin bir tulkulaşdyryp jogory sapatda önüktürüp jaň sürettirmegine tereňdeýip jurulyşdy. 2025-nji ýyly Jiaxing aýlyk kyşdak turgundarynyň bölüşdirige bola turgan kirişesi 54939 ýuanga jetip, uda 22 ýyl Jejiang ölkäsi boýunça başgorunda turdy. Jiaxingdin kölemden jogory enerji jalp öndüriş narkı 1 trilyon 500 milyard ýuandan aşyp, büt mamleketdeki aldyňky jasoçylykdaky düzgüçtüü şaardyň aldyňky 20-sy menen teng turdy. Jalpy mamleket darajaly kesipdeki gyldat özgüçü, jaňy çakan alyp kerkanadan 243-tü jetiştirip, büt mamleketdeki aýmak darajaly şaardyň birinji sawunda turukdugy turdy. 50'den aşın partiya müçesinden önügüp zoroy boltırıp 100 milyondan aşkan partiya müçeleri jetişti. 105 yıllık ulu sapar, partiya guru ulu ruhunun jetektösünde, Jüngö Komünistik Partiyası elde ıntımaktaştırıp jetektep, tarıkta kılgıda göptügün kişilik jaşo kerimetlerin jarattı. Jüngö ulutu ordundan turu, bayudan küştönüge çeyinki ulu alkonu kütü aldı. Jaňy doordo partiya guru ulu ruhun örş aldırıp, Xi Jinping jaňy door jüngöçö sosyalizm ideyası menen sözsüz göňül duyutup ruhtu takşaldı. Bul küştü idealy kuraldı jakşy işletip, ulu işsizden ötkörünü türtmöktörünü jetektep, opurtal aldında küreşüge batımdı bol. Olup karşıtlar aldında bösü jaratuwa çeber bolup, baştan ayak strategiyalyk turukdy küçti saktap, önügü maydanda bekem turup jeterliği işeniş menen özgörüge teng talaşyp jaňy gyrdal açybyz gerek. Partiya guru ulu ruhun gökületip jaňy dordoku Jüngha genen jergesinde arsala alkoň kaynak önügün işge aşyrdy. Bugünkü Jüngönün ekonomika jalpy mülçeri dünya boyunca ikinci, towar sowda kölemi jer şary boyunca birinci orunda turup, jer şary ekonomika artuwsyn sızyl alga sürödi. Бүгүнкү жунго

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Çeyreklik Akimçilik Bölümünün başkı direktörü Hong Yonggang, Changzhou, Wujin'den Şinjan'a nişanlı jardan beru kızmat kurpası aldardı bolup 15 milyon yuan karjı salıp, 5 işmerleri turak uy imaratını salıp, elmi izildi aparatlarından işmerlerin girgizip, karahananın so önügüsüne jardan bergenin tanıştırıp mınday dedi. Bizden tartış bolğanın balıkçılık işmerlerin girgizu büzgü jardan berdi. Biz salamattık asırocu balık mayı, biologiyalık belok, Pepitte türündökü tüşümdördü açıp önüktürüp jatabız. Uşul jıl içinde türkümdüp öndürünü plandadık. Qorgos şarı Ichiga Şanshiba aylında Jansu'nun Şinjan'a nişandı jardan beri Sojo kızmat kurpası 10 milyon yuan karjı salıp kurgan Mömünü ayru oromolo borboru. Jergilikten mömöçülügünün ayruunu aptomattaştıru darajası tömön tovar mömögü aylanu salıştırması jogor emes. Sapatının turuktuğu jeterli bol bodoy kıyın maslesin çeçip, Mehmet Şümdörünün bazardakı narkın joğuru götördü. İçi Gaşan Şibe Aylı, Karatas Kıştağının turuğunu, Jang Jingjun mınday deyit. Bıltırı 400 bin yuandık Mehmet sattım. Uşul ayrı maşına sarkılı bizden düşümdör büsün sapatı ayrılıp, oşonduktan bazı joğuru boldu. 3 yıldan beri 11-ci türkümdükü Jansu'nun ilegen şiandu jardan beri tobu ilede tamır tartıp, Jansu'nun ilegen şiandu jardan beri boyunca 9 kesip bakçasını güçlendirip, bakça rayondu ortak kuru, kesipti ortak plandu, önü günü ortak toşunu türtmöktüp, 60'tan aşın Jansu'nun iledeki kerhanası 9 minden aşın adamdı cumuştan uğa kabıldap, ile oblası ekonomikasının joğur sapatta önügüsüne övülgü boldu.
1: Mamlekettimizdeki en yeri taçı bölüktürülgün Şamal Energiyası bazasının biri Katar'a davancının Şamal Elektromaydanı yakında canı bir aylan palu, çoğun arıklı kiçikinin ordun basuda Şamalı generatorların özgürtüğü hızmatın başlar. Gönü eskirgin kiçik generator grupası mamlekettimizde öndürülgün çoğun megavattu generatorlar grupasına daraca östürüp, gönü Şamal Maydanı'nda canı caşı uçun kuşat. Emi kavardan uğa star. Hazır Ürümçi Arı Davançın rayonu Longyan Jang Energiya Şamal Elektromaydanında karakana gönü eskirgen şamal generatorlarına çoğun arkulu geçiginin ordun basuda özgörtünü turuktuarımda alıp arıp, uçurda 124 yürüş, 750 kW'tan tömen şamaldırışın darajasını östürünü bitirip tağ 66 yürüş, 1500 kW'tık şamalı generatorunu almaştırıp gönü eskirgen şamal maydanının sapatını östürüp bereketini arttırı. Jogoru bereketli jaşıl elektrik araptivi özgörtüsün jalpı etkeyi törtmü öktödü. Mamlekettik energiya tobu Şinjan Longyan Jang Energiya çektiği şeriktiği Şamal Elektri baş tekniği New Yushin kabarçıga mınday dedi. Jaŋı şamal generatorlorunun bir aylanganında elektr taratuu mölçörü 9 kilovatka jetip, gönü generatorlor tibinin 30 SS'ine tuura kelet. Bir gündökü toluk elektr taratuu mölçörü 240 000 kilovat saatka jetet. Davançın Şamal Elektri Maydanı Jungu Şamal Elektri'nin beşik degen koğuz atağı var. 1989 yılı birinci mezgildik türü elektr toruna jalganıp elektrin taratıp, Şinjan'dan jaşıl elektr önügüsünün köşögösün açkan. Bugünkü günde mamleket içindeki şamal elektr teknikası tezden urpak jaŋılap darajası ösüsünün olam, erte mezgilde öndürüşkö girişken gönü, eskirgen şamal elektr generator grupasının teknika kıskalığı toktoosuz görünüktönüp, okşoş darajadaki jumuş abalasında gönü, eskirgen şamal generatorları bir aylanganda, araŋ 0.3 kilovat saat elektr taratıp, toluk taratkan elektr mölçörü tek 7000 kilovat saat bolgon. Oşar menen birge murdakı zavottun jabduları negizinden öndürüştön toktop, remonttuu kıyındık darajası menen özdük narkı jogoru bolgon. Al emi jaŋı şamal generatorloruna mamlekettimizde öndürülgön çoŋ megavattuu akıl jöndömdüü şamal elektr generatoru grupası koldonulup, biri şamal generatorunun sıyımdulugu murdakısınan 10-22 эсеге чейин жогорулап, ары акыл жөндөмдүү жүргүзүлүүсүн коргоо системасы септелип, аз адам кезекчиликке туруу, адамсыз кезекчиликке туруудай замандашкан жогору берекеттүү жүргүзүлүү ишке ашты. New Yushin kabarçıga esepte pergeç mınday dedi. Azırkı Ürümçi turgundarının elektrik işletü ölçümü boyunca özgörtüdü murda bir tal gönü eskirgen şamalı generatoru. 200 kança tütün üydün. Bir gündük elektrik işletüsün gana attandırsal eme özgörtkünden giyinki jaŋı şamalı generatorları tibi 6000'ge jakın üy bülönün bütün gün elektrik işletüsün gamsızdap aşıp kalgan elektrim ölçüründagı jalpılık jabdulardın elektrik işletüsün kaptayalat. Билиге караганда 2022 жылы Үрүмчү шаары Даванчың Шамал Электр Майданын өзгөртүп даражасын ашыруу кызматын жалпы бетке баштагандан бери азыркы чейин 4 түрдүү Шамал Электр Майданын өзгөртүү түрүн шыдырып бүтүрүп, жаңадан көбөйгөн Шамал Электр генератору сыйымдуулугу 367 000 кВт болгон. Баялы Шамал Электрде техникалык өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин чама менен жаңадан көбөйгөн Шамал Электр генератору сыйымдуулугу 201 000 кВт болот.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 7-нчи күнү 2026-жылдык адаттагы жогору окуу жайсыноосунун 1-нчи күнү. Автоном районубуздун жер жерлериндеги катыштуу тармактар шайкешип биргелешип аракетке келип, тейлөөгө кепилдик кылуу иш чарасын жалпы бетке

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Yaşo'nun gülü de batar. Yaşo'nun gülü de batala turgan kızlar köptögön sululuktarga gübü bolalat. Kızlar al mer mahabattın simvolu. Yaşo'nun en jarkın tüyünü. Çımırkangan bir kız bir üybülögö köptögön bakıtçına jakşılıktardı alıp kelet. Eme uga turganıñızdar Ergali atkargan bir üydün asem kızdaray degen kazak jar. Sözün jazgan Armiya, obonun jazgan Daken.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamatsızlar ve hurmatlı qahramanlar. Qutman tangingizlar menen.
1: 新疆广播电视台，柯尔克孜语广播，全天播音。

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jinadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjang'dı görsötöbüz.